0: Sakın tek bir kelime daha edeyim deme. Sakın tek bir yalan daha söyleme. Niye biliyor musun? Çünkü inanırım.
1: This is Live Sessions with Burak Yeter inside the mix.